chinedina me hu sene awote ifri mere santrine me nyam hu se wedi.